0: Hani kese kozaraya kese kaç ibeye nogaya ka tiyode huwa. İtabi ye itabi ye gedi. Ege kuvanazı nolu. Yunakin etin la şinton piye piye kaşı yuya fiyaki kadi nasan dikkat ayı sala lara tara de etken adı ala yi peyya ke kaya ta ala yan ta ta ta galiba ta ta yuas sala lara tara de etken adı yungi hakin ta ta ki Rahimine tabağa da atana kağa hatiye hattı. Hattı. Ağula de lükve. Lükve atayla hattı dizim. Lükve bir kakın yok. Eğer kakın yok. Hayırlı gula de. Dükkan de tanı arayı çeğe sana. Salallara hala kakoda. Ağula yi beytiyle. Beytiyle ayısı tanı kent ama. Allah kadılay. Yepe hoya yantanlar. Yakın kadar kaçırdı da sadı. Nogayak. Nogayak. İpata kadar kaçırdı da sadı. Hadi. Çok ona değil. Sıvı geçirdi değil. Sa. Da çıka takı kata kur. Sıvı şu kadar da tanına kulağın. Yata kuyun çatıya koke kike derle o. Kuyu koy kuyu şun da var. Kutsi ke derle o. Da agulye o neyle. Hala çeyin kadar yayınle. Hayınle kulağı değil. Aynı sen arasına kaki et. Rakesin şile çize umut inildi. Rakan etti ki et. O da hayat ağır. Kira kunazan atı. Ağır ağır. Kede çayınlar ağır. Kede sinler ağır. Sürük adavı kendine sen. Zihliner. Ağır ağır. Zihliner ağır. Ağır ağır. Ego tarada. Kılaydı iyi. Deni çakarın. Tene çakaran canlarına anlayla değil. İhvada ay, ikka ihvada alo değil. Notar yeri yer, ula değil. Selin anlayla. İnsan detua kay. Setua baga savunle. Ala betua hay. Atılay. Sen betua ul. Tene şunuza sen betua ul. Ala Sese ye ye la sahin ka ekonu tane ekon la witya hati. Ya nasa sakinta gula di sa shoginta gula di ane sa sa shoginta la di kin kuka ta la yanu ya kanya osa jon kalon kin tarigula.
1: Kappa miko tse liwi utsi hei i pako te iahuia on.